0: Podcast Radyosu'da.
1: Sangame Ustalara.
2: Ha, kele öreyim anaşı. Bir akda opa. Hay bu. Ay, ey, taş ki işse. Ay, bir opam var. İyiştirmeyi diyeyim anu, lekin arkamdan komeydi. Kışlağda bir mişmiş busa, uşanı içmeginçe, içmeginçe koymaydı. Opa! Taş ki işse. Kulak kurgur süpredey. Bir balanı içmeydi. Ha, yaşlı gide sigir soğaman deyip, adaşıp, tökizge barıp koygan. Şuna oturup durayım ya, hazır çakır hemen. Baltanın yinası! Baltanın yinası! Şahavliydi şekilli, ha?
3: Kitamız mı?
2: Ha, hazır geldik ki kaka kitasız! Oturun yakşılap, az çıkaydı o vazını taniydi ki. Baltanın yina... Vay bile! Hay hay hay! Vay, assalamu aleyküm!
4: Assalamu aleyküm!
2: Yakşımız!
4: Geleyler, geleyler, geleyler! Yakşımız siz ne geldin?
2: Rahmet, rahmet! Opa, yakşımız!
3: Ha?
2: Yakırrağı var mı siz bu miyik? Yakışır mı siz? Kanı bir dua kılaylık.
3: Bu, hadi uz.
2: Apa, ben nasıl deyin?
3: Ha?
2: Ben nasıl deyin?
3: Kim ben sada?
2: Uf, kolenizi münne kılın. Münne kılın.
3: Uz zaytın.
2: Ha, uzumuz zaytamız. Kim kötarsa belagin neşevendu ben giden. İri hatındı can giden. Kotmeydigen bitondan, kirmeydigen jitondan. Harz bermeydigan oshinadan, tormozi yo'q mashinadan. Harom bo'lgan molni go'shtidan u Abduqodir bilan Taysinni mushtidan asrasiz. Sizni ham xonadoningizda to'ylar bo'lib,
3: aytilgansan.
2: Baltavayga yaxshi-yaxshi joylardan ato
3: qilib,
2: to'yda o'zimiz eskichasiga qilib yor-yor o'lanlardan hay hay o'lan. Abu o'zimiz kelmasak ko'rinmaysiz ham, chiqmaysiz ham, ha? Ha, tuzukmisiz? Uydagilar.
3: Yaxshi.
2: Ha, pochcham.
3: Yaxshi.
2: Boltavoy.
3: Yaxshi.
2: Sog'salom.
3: Yaxshi.
2: Qozon tova.
3: Yaxshi.
2: Eshki uloq.
3: Yaxshi.
2: Sigir buzoq.
3: Yaxshi.
2: Ha,
3: yaxshi.
2: Ba.
3: Yaxshi.
2: Ba.
3: Yaxshi.
2: Ge.
3: Yaxshi. O'zingiz.
2: Shukr.
3: Charchamasan. Omon eson. Sog'salomat. Chop qullar. Uydagilar. Omon eson.
2: Shukr.
3: Ha,
2: shukr.
3: Shukr. Ha, yaxshi.
2: Salamat bo'lsinlar.
0: Hangoma ustalari.

0: hangama ustalara.
1: Hey, ne mene kadar yapsız çal.
2: Mene şu yerde türşeye boş yay bar mıken diyep mende.
1: Ya top. Joy ne işin akınki koz oynayım ne kadar erken o ana. Vay turuyen joyuz açın meydan. Haligen joyuz da turuverin babay.
2: Babay? Babay demen.
1: Hap hap hap.
2: Sizden kura yaşağı bulsam gerek. Hap hap. Yine yan.
1: Vay Samuel, vay ne yendi men sizge ene olari kaman. Vay sizden köre tizi graf korttur panko. Siz bu seyiz koz oynaksız çiğamilem atta bizi parkiga varmaz ekans.
2: Tohtay tohtay, kimsiz? Doğuşiz tanış, ulusiga yüzizem tanış. Bu kimsiz? Kim mi kızısız?
1: Nima bala, anketa tolguzmoqchi misiz? Maylay tapalay. Otim Hadija, Chinor tagi mahallasidanman. Mansur oyning qiziman bo'ldimi yo yoshimga mensim kerakmi? Tovba.
2: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi.
1: Qariyalarga hayron.
2: Voy, voy. Hadijamisan? Voy, tirikmiding, bevafo.
1: Hey, kimsiz? Nega meni sansirayapsiz?
2: Ana xolos, meni tanimadim. Axir men oshiq shaydoi muqimjonman-ku. Esindami, meni muqimjon deyolmasdan maqomjondirding.
1: Tavba. Voy, tirikmiding, a? Men seni allaqachon o'lib ketgansan deb yuribdim.
2: Nega o'lib ketganman? O'lganim yo'q.
1: Bu yerda nima qilib yuribsan?
2: Nima edi haligi? Haligi rasmga tushgani keluvdim. Rasm oldirgani. Haligi shunga kelgandim shu rasmga.
1: Bu yer senga rasmxona emas, raisabiz.
2: Rasmxona bildingmi?
1: Pensiyani oshiradigan joy ko'p dovdirma.
2: O Hadisha, kim bilan gaplashayotganingni yaxshi bil. Men kimsan, mehnat qahramoni Muhimjon Arslon bo'laman. Mana ko'rib qo'y.
1: O'g'lingni kim taqvogandirsan? Mana maqtanishini qarayman ya. Qahramon bo'lganmisan, bitta sam bo'lsanmi? Menem kahraman ona bugün mü?
2: Oşu ocaligin kımilla mi icayda turgan eken? Oşan da ocalik kıma gelindi uzunge uyuyla yardım. Menem olmasa kambiz. Koş kahraman bol hep yürerdik.
1: Gepirme ya. Ayıp boladı. Numa kadasın buna.
2: Keş bulmasa yendi gepiri. Oşan da seni alamaganım da. Vay vay. Hadi aynısı koş olarin. Şunda kulağım asla gelinlep durardı. Ayvanda dop tiki oturup aytadigan bir qo'shiqim bo'lardi. Bir ham yoqimli, bir ham yoqimli. Baqara, ozib yozib ko'rishib qolibmiz. Qaroq qoshlaring, bay bay bay. Qariga xuddi zulfga o'xshar. Qari, qoshing qani Hadisha? Yo'q, biray. Qoshing odam bo'lar ekan-a? Qoshqan, qosh rasmo qilibsan. Shirmo yuzlaring naqsh olmaday qip qizildi. Qari, yuzing qani Hadisha? Voy voy, shoptal xoqini o'zi o'qibdi-yu.
1: Hamma ayb o'zingda, Maqomjon. O'shanda bo'shashgan sovchilarni yuborgan ekansan, ikki og'iz gapini evlab gapirolmagan.
2: Gapirgan.
1: Gapirolmagan.
2: Gapirgan.
1: Gapirolmagan nima qilasan?
2: Gapirganu dodang ko'nmagan.
1: Olib qochib kelsang o'lamiding?
2: Ye, olib qochishga ot arava kerak. Piyoda sani haqqa qo'yib qo'yaman. Qaliyam bo'lsa, sen ham beva, men ham beva. Ke, mana shu yerda xatirbola qilaylik. Ha, Hadisha.
1: Vay, gapin kursun betayin. Hay yaşlıyım deyem şınakangı betayin. Suyuk yiğitidin, karın battar suyulup, açıgan ayran bak geçti.
2: O Hadisha.
1: Vay, azizam koptu.
2: Vay, vay. Pih uranı, karayın pih uranı. Bir gün mas bir gün şunu derde, infar okumasam korkayım.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Oke oke, bu arada aylanıya yürürse, oke okesine soru veripti. Oke oke, bilas mı, ben çüşümde ne kurdum? Ha okem, ne kurdun? Bilas mı, beni çüşümde siz, menge şikayet veripsiz. Rostan mı, şikayet verim ben. Ama hele okem, sen yakışı bala buyursun, çüşünde ondan hem katta şikayet veremem.

0: Corner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
3: Asıl Zode, keçi ukenden eşittim. Anı tutukşin olup koptu mu?
1: Ha, namaz ne desen? Ukem gapır urup tutukşke nöbet vermeyen. Bir kere yürek iskılıp olup kaldı.
3: Ha, sanam ukem bile 2-3 saat gaplaşıp otursayım bolarken.
1: Bulduk sence, hazı bunaka hazırlı gapları koynumge sığmıydı. Ozu şu sızam yüreğim sıkılıp getvattı.
3: Nimege? Halen uşu tutukşin olup sıkılvatsan mı?
1: Ay yo, ungemez. Şünceki magazinden un alıyordum. Yarım kiloge urup koptu. Tövbe, nimege şu dokolla yetoroz koy.
3: Voy, sen hali eshitmadingmi?
1: Nimani?
3: Agar bilsang, hozirgi kunda xaridorlarni sotuvchilarga ishonchi kuchayib ketgan. Shuning uchun soliq inspeksiyasi xodimlari sotuvchilardan nazorat tarozini olib qo'yishgan. Tushunding?
1: Shunaqa degan, lekin baribir mavlaga ishonmayman. Umuman hech kimga ishonmay qo'ydim, hatto o'zimni, yigitimga ham.
3: Iya, yana nima bo'ldi?
1: Kecha ko'rishganimizda menga qarab, shu oyi menga umuman yoqmaydi desa bo'ladimi?
3: Voy, nega unaqa deydi? Nima sanab jim o'tiraverdingmi?
1: Gapirdim. Siz joydami? Agar oyim bo'lmaganda, men ham bo'lmasdim, ko'tsam, u nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
1: Shuning uchun ham yoqtirmayman desa bo'ladimi, ahmoq?
0: Ikki dugona.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Uf, geç bu yanda kim bulduyken? Alo?
3: Alo, asıl Zode. Kaleysen orta.
2: Nazo, sen misin?
3: Ha, nima tanımadın mı?
2: Tanıdım. Çünkü keç bugün de senden başka ahma tanışım. Yo de telefon kıladıyım.
3: Ahma, tente bilen yapışmasa bu midde orta?
2: Ama öyle, maksat yok, tinçliyim ozı.
3: Uzum şunda, hala okulama yanmadın?
2: Yo, ne miydi?
3: Bilesem orta, manga pul kere bop kaldı de.
2: Okulava tutdum Nazo, okulava ama.
3: Hazır mı ne koysun içi? Pulim var mı?
2: Keç bugün de pulini maklasan?
3: Akan bilen bir korçiliden sola cevap kuvatu değil. Bergen savalarına cevap veremedim.
2: Kanaka saval?
3: Canopu kanak kılıp anıklaş mümkünlüğünü soradılar. Bana geograf bulmasam. Bunu kanak kıl topama.
2: Vay okumagen. Bu Rusya'm olsan ku. Lekin bunu için darak gereği boladı.
3: Kanaka darak?
2: Bu darakla. Agar ulan orası da palma darakı bolsa. Znaşt oşetomu canop boladı. Namaş niyem bilmez mi deyin?
3: Ama öyle. Bularış boldı. Yine soruvanma. Pulin boğma.
2: Kanç yutkaz deyin ozu?
3: 10,000 so'm. Bordir, qarab ko'r.
2: Pul ku bor, lekin hozir bera olmayman.
3: Nega?
2: Agar hozir senga pul bersam, kechasi bilan uxlay olmay chiqaman. Shunga oldin to'yib uxlab olay, keyin berarman.
1: 2 dugona.

0: hangama ustaları.
1: Kızım, benim satıp aldığı işim vardı.
2: Bana bunlar hem şunun için oturuşuptu.
1: Benim işim... ne desem iken? Benim işim başka çarak.
2: Bunun ahamiyeti yok.
1: Ben haligi...
2: İngeçmeyin benim üstümge. İngeçmesin gepre verin. Kütü oturganları hem sizge okşagan adam.
1: Albatta kızım, albatta.
2: Albatta bu sen. Tartıbı buzmasından ruhiyat yazılıp geçiş gerek idi.
1: Kandayı ruhiyat kızım?
2: Satıp aldı İbrahim Vişin'i aldı gekirediganlar. Bir hafta aldın. Peyşembe günü gelip ruhiyat yazılıp geçişedi.
1: Rahmat kızım, rahmat. Ben bundan bir haber iken ben. Bugün çeri ruhsat bire kalgın. İkinci bunda yıkılmayım ben.
2: Ana onlardan sorayım. Hop teşekkür ederim.
3: Ata. Az bile kutsayız ki işte sakılmaydı. Siz bizge okşagen işlik adammasız mı? Kim biledi? Siz belki toy bahane uzizi iş izini bitkazıp çıkarsız.
4: Bir de bolmasa appak sakallarını hürmet kılsengiz bolardı apacan.
3: Hatırcam benim yakşı yigit. Men kuşun hakaret kıyatkanım yok. Fakat tartı saklaşka çakır yapman.
5: Barabarıge 3-4'te adam kirin ota kirip çıkın deyip çalge müracaat kıldı.
6: Kirin merhaba.
5: Çal kullu kılıp oranından turdu. Tazım ile içkari kirdi.
7: Kanı oturun eşleman.
1: Beni tanımadın şekilde. Biz bir payetler ham mahalli.
7: Tanıp durman, kelin hizmet.
1: Hoş, çürüseniz kişkini yine taşvişimiz var. Taşvişki yakşı manada.
7: Hayret.
1: Hullas ukengiz tursun boyunu başını iki takılıp koymak şimdi.
7: İyi, şuna kadın ya.
1: Olsun dey.
7: Ha, iş kılıp toy bulaversin, toy bulaversin. Alo, sultanım bu. Assalamu aleyküm. Anı iltimasınızı bacara alamadığına okşayım ben. Bizde kvartira masalası çatak. Cüda kıyın. Uyağını sorasanız uzunluğun turşkan ukemge hem iki yıldan beri bitti uyu alıp vermeyi bana. Şunday. Hop. Hap olmayılar değil de. Hop. Hayır. Cüda işimiz gurbette Atakan.
1: Şunday.
7: Kim ko tanışmış ko. Hammasi iltimosidan kelaveradi.
1: Albatta.
7: Bilmaydiki bu davlat ishi. Hammaga barobar qarash kerak. Gapirsang tag'in xafa bo'lishadi. Xafa bo'lib ketishadi.
1: O'zingiz bilasiz, ko'zimizning oq qorasi bitta o'g'limiz bor.
7: Bizning o'zbekka tekkan kasal bor, otaxon.
1: Xo'sh.
7: Qarzga botib tumonat odam yig'ib, dong chiqargan to'y qilamiz. Ana undan keyin bor yo'g'idan ayrilib 3-4 yilgacha sillasi qurib yuradi.
1: Bizning don çıkarar toy kıladigan niyetimiz yok. Endi menge ruhsat uka.
7: Hop.
1: Sizni vaktinizni olmay.
7: Hop. Menga qarang ota.
1: Xo'sh.
7: Muddaoni gapirmadingiz-ku otaxon.
1: Muddao deysizmi jiyan?
7: Ha.
1: Muddao nima bo'lardi jiyan? Birdan bir iltimos ki yakshanbada nikoh birga bo'lsangiz boshimiz osmonga yetadi.
7: Hayriyat.
8: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Kınalı karnı görmeye bir vaktim yok. Ben yengilik teyirledim kınalı karnı önüne. Özümü yaplarımı lazım şimdi kaytarı oturdum. Ya ki aşınını ya ki başkalarını görmeyeyim ben. Bitti gördüm kış peyti de uşa aleyge tengim kınalı namı. Namını meyde oldu. Saray cevahırı. Ana film, mene film. Ben ne için filmde oynayayım ben? Uşu ne kadar filmler olsa oynardım dedi. Ben kınalı görgenle ki nefes getirip verdim. Ana salamlaş medeniyeti. Ana avukatlanış medeniyeti. Ana insanın birbirine hürmeti. Birbirini eşitiş. Birbirinin gözü tıkkalaş yok. Ya ki birbirinin yap. Telaşış yok. Tengimi bir neşi var mesela ayıptar kıldı. Ayıbı yok oğlum biz kurup durup biz. Tengimini oğuzu ayıtı bir almayalım. Yedi. Hemen. 16. seyre tükadık yazıp bari. Yedi kapırma. 57. seyre tükadık. Ayıtı almaya kop getirdi. Betir. Ne kaçmadı? Ne kaçıp duradı mı? Öz bir ayalar şuna kıturadım. Uşu nesilerdi korup. Maza kıldım. Film hakikaten zor. Bana keserlerdi karın yedi. Mobaday korup. Kesel erkek kişi olsa tengimde karışke hakkı yok. Çünkü bu ayal kişi bu. Şunun için meclis kılıp oturuştaki oturgandaki ustazlar, tabiplar hamas kol kotarsa, razı bosa, oşendeyem guvahları bilen aldığı 5-6 tabiplar duradı pardon arkasında. Bu kelip sekin oşanın pardon arkasında bir de kolun çıkardı da bunu bile giden uşu yaptırıp kontamırdan eti verirdi. Kanak eser bugün. İkine koyuş gerektiydi. Koyun demeydi. Yine meclis vazdık. İkine koysa paydası var mı, ziyanı var mı? Koysayı bile de mi boymaydı mı? Babada ziyan bulmasa kanı yıkılamaz. Bu nümeden böyle şey mümkün. Keserliydi eğlendirip tabip tarıkını. Uşenden ki yenip de savaşayla kıtırıp razı bulup kin ikine sanatçı başlarına yaptı. Bizden şuna ama siz de kendi şuna kadar. Bu doktoru kırsakam siz beni keselim dedi. Bunu size kırsakam siz beni keselim egesi dedi. Bunu size aldırak yemeyiz mi? Ben ki böyle ki davasını dedi. Bunu size bahsedeyim. Beni keselim. Hem mesela keselim. Tövbe diyagnoz yok. Yürü uğraz. Hem beni keselim siz.
3: Bana
2: hoşçularımı cüdeyim ki. Bittesi benden kep soru yaptı Hacı Bey'e. Alın Mahmut Namazıp'tan ise ha tanıyım ben. Cüde yakışı koşularını yakışı mazakı eşitim ben. Şu insanım ben muhlisim ben. Şu insan sizge yakırrak durarken şu rast mı dedi? Ya koştum dedim. Koştum dedim. Bu Surkanları'dan kegen ben bir adam Lennavat'tan kegen ben. Manşette ikkamız koşunup koyamız dedim. Hayırlı turaslar dedim. Ben ettim özümüzü rayonda etmeye işte turamız dedim. Rayonda turamız dedim. Kine etti şu Mahmut ekamızı ben hiç soruşturma yapma sorum yapma. Mahmut namazı ozarı kardeşliği verdi dedi. Savallı karayın. Ben ettim Kerriye elçikhanası da şileydi dedim. Halbuki o adam hayranım bugün yolda. Öyde ne müşkül yaptılar dedi. Kim bu işle yaptılar dedi. Dedim Keres bu işle yaptı dedi. Bir kızı kakası dedi. Keres bulamış yok bana mı dedi. Ben ettim bütün müzikaller Keres dedim. O zaman salpalı okşaydı. Üşüt yürüsü bu Keres de öyle demez.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gorna.
3: Asıl Zoha'da için senge ahma borla yok adı mı?
2: Yok, ne miydi?
3: Kızlarını tesis almıştıra diyen borlacı yok adı mı?
2: O boman yok muydu?
3: Arok içe diyen, çeke diyen borlacı.
2: Ona kalanını görüşge, gözüm yok.
3: Ona kadar ne miydi bana yigitin boşuna alantırıp yürüp sen?
2: Kaç sana yigitin?
3: Boyu gibirge geldin ku.
2: Haa, o sana yigitin miydi?
3: Ne mi, bilmez mi deyin? Oz yakını tanışıldı mı?
2: Ozum ham etdim, nima yo'q bunaqa anqo edim.
3: Nima? Qanaqa anqo?
2: A nima to'g'ri-da? Nima savol bersam, bilmayman deb turaveradi.
3: Nima deganding?
2: Mani Romeo Juliettani sevgandek sevasizmi desam, o'qimaganman deydi. Unda Otello Desdemonani rashk qilgandek, meni ham rashk qila olasizmi desam, uni ham o'qimaganman deydi. O'zi uni nimani biladi?
3: A, umi? A, uchi faqat mumuni o'qigan. O'shani so'rasang biladi.
2: Ha, o'shaning uchun nima gapirsam, gap boshlashdan oldin ho'kizlarga o'xshab mumulab qo'yar. Kendi ha.
1: 2 dükkan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Zengâme ustalere.
2: İnspektör Ali Bey'ni çağırın.
3: Ali Bey? Ali Bey, on günden bir an seferde ki.
2: Ne bu masa? Vali Bey'ni çağırın.
3: Ha, böyle.
4: Hizmet, boy efendim.
2: O iş kayak oldu.
4: Bitken boy efendim.
2: Anı bu şey?
4: Uniskan.
2: Kay tarzda bitkesilgen.
4: Bana bunda efendim.
2: Onun buna kılmasını kere gitti. Bunda yıkıydı kim ayıtsız gen? Bu işini bana bunda kılış kere gitti. Sillerge oraya veriyor musun ya kamadı?
5: Boş boş kılıcı. Rasa onu kusta gidi kaldı.
6: Bu yarı dünyada alemden çıkadigen künem bari gen kua.
5: Endi inspektör ne makasın? Bu alemlerini indemeyi içine yutup getiyorsun mu? Yok, yutup getirirken bilen bu meydi.
4: Müdür bey, lebey taksı. Lebey inimezsin. Ertelep lima duydum senge.
7: Şimdi ne demediniz?
4: Ne gedime geliyken ben? Alemlerse digen edim ku.
7: Bugün ertelep sizin korganım yok ku.
4: Bugün bulmazsa keçe etken durmaz.
7: İki beta buydunuz, işe çıkmadınız.
4: Demek utken kuna etkileyken ben de.
7: Doğru. Ne meyen duydunuz?
4: Lima digen edim. Ayken bulsa nege şu vakitçe kılınmadı. Mülakas çekmeydi bildin mi? İkinci mülakat kıma.
6: Müdürün tabi namazşan buldu. Ne maksayam ki cahıldan tüşkirak?
5: Mağunumu çakayım.
8: Hizmet efendim.
5: Diroya hattı tüzülüp bulundu mu?
8: Buldu efendim.
5: Hammesi bitti mi?
8: Ha, bitti.
5: Kağızlar tarkatıldı mı?
8: Tarkaldı efendim.
5: Kaçan can atıldı?
8: Keçe.
5: Nime? Keçe değilsiniz mi? Bu kanaka bir imanlık. Bu kanaka denge salik. İşler gerek, işler. Min taraflamam.
6: O 10 minutga yaqin rosa baqirib chaqirdi. Keyin oyog'ini tagida uyursi yurgan mushni ko'rib, otash kuray bilan bir tushur. Kalta yegan mushi ham miau deganicha qirqilib qochdi. Har narsaning bir sababi bo'ladi. Agar ministrni gazetada urib chiqishmaganda, mushi bechora ham miyovlab ketib chiqmagan bo'lardi.
0: Сангёма Усталяры.
9: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Yürek yüreğim geçer, müzletir kitin. Siyek siyekim geçer, nuratır kitin. Yürek yüreğim geçer, müzletir kitin. Siyek siyekim geçer, nuratır kitin. Mini şu halette tüketip kitin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye, umrum uval zayi gitmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, bir gün azarların yetmez mi diye.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Bemor vrach huzurida. Doktor, menga ochko'zlikni tugatadigan dori bering. Faqat ko'proq bo'lsin, ko'proq.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Біз ильгәрі театральный институт қоярдық, қазір сәнәт олигоһы болған. Оқып жүрген пәтлерімізді бір кексе атаханымызды көріп қалып, атаханымызды гәпірішілерге мәхлия болып, атаханымызды характерін өргенген мен. Атаханымыз ікіде гәп тәшеп қойса, адамында мәзақ күлі ұрар екен. Енді мәхлия болып, яныда тұрып бір пәйді, бізге назары түсіп қалды. Азларда наз, өзіні ләхшелерді, өзіні шевәсті менге гәп тәше япты. Ааа, өлімді мән жәмі. Рахмет, атахан. Beşelerin zavumu, otağın halı bala çıkalardan yok, halı yaşımız, okuyat biz okuştu bitireyim bir gel, bular. Haa, şıkkılı bu okumlarla kaçıda okuyayım sen oğlum? Otağın tiyatralin izle okuyayım ben desem. Haa, yakşı, trakçı çoğulacağım ben. Ha, otağın düşünmediniz bilez mi? Taşkent'e çöyleşken bir yeni institut. Namı tiyatralin desem. Ha, uzun lüzyatında trakçı çoğulma. Ata xanım şuna hazır geçirken ki her bitti gap ki gap toparken de. Yani ata xanımız bilen biz Kadır'dan bup kaldık, Taşkın'a teklif kıldık. Yani Taşkın'a kigen de ki biz mihman kıldık, oşa mihman daşılık pek demeyi soradım. Ata xan, bu Taşkın'a kip kapsız, Taşkın'da bir an bir tamışayım kurduğunuz mu desem? Oşa petlerde hakki oynaydığın meydan bulardı. Kansert kuremandı hakki meydanı gekirip kaptı da. Hiç derse ki düşünmaptı da. Kurgen hakkini kızlarca bizge tarifle bir yaptılar. Ha Taşkın'a kirli kendi bir kanset kureydi. Bir ato bir kette zorga kirdik. Kirip cahiyemizge oturup o kadar ki. Bir beş altı az keltek bir tarif çıktı. Önüne ve dursam ta beş altı az kola çıkıyordu. Hemmasını başta tarvuz bıçak. Yarımı kızılga bıçak, yarımı sarık. Keltekleşken o da aş bitmesin diyeyim mi? Bunlar keltekleşeyken ne desem, bunlar çıçkan kuvayken. Bir ala köyleyle çıkıp bir çıçkanını koyup geldim. Bunlar çıçkan kuvayken. Bir yaktan bir yaka uğradı, ölmeydi. Bir yaktan bir yaka bir... Yiye bir çıçkandı canı taştan aga. Yek zamanlar yek o siyetke tutuyordu çıçkan düşüneyimizdim. Siyetke giyem girmeydi. Ya ahırda siyetke giyem kamağıdı. Ya böyle çıçkanı üşüneydi, yiyindi oyun tamam desem. Ala köyleyle çıçkanı üşüneyip, cirge toplak uğulurum ben diyeyim. İlk de az keltan tutu yaptı. İçim küp gittim. Mi öldüremem. Mi öldüremem. Cirge toplam vurdum. Oğuzdan kanı gelse ölmem. Kıram. Ta o bildi. Bu 15 adam bir çıkan öldüremem.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Dünyayı kurtaran adam nerede?
1: Merkez Radyosu da. Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay.
4: Azade. Saat tutturgu yap koyayım ama bu dinlikte.
2: Ha, ay, namca yerde duruyoruz, nima oshingiz bormi?
4: Yo, просто o'qigani boraman.
2: Qanaqa o'q?
4: Har holda qizlar emas, baliq o'qiga boraman.
2: Ertalabdan nima bor sizga, ha?
4: Ertalabdan baliq bor.
2: Undan ko'ra yotib mazza qilib uxlamaysizmi?
4: Uxlamayman. Bu dunyoni o'qib qo'yish ishimdan chiqmasin.
2: Vostaka, menga qachon kofta olib berasiz?
4: Qachonligini bilmayman-u, lekin olib berishimni ham bilmayman-da.
2: To'g'ri, nima deganingiz? O'zingiz olib beraman deb va'da beruvdingiz-u?
4: To'g'ri, lekin sen ham menga va'da beruvding-u?
2: Qanaqa va'da?
4: Ikkinchi marsdan hech narsa so'ramayman. Pul ham so'ramayman deb va'da beruvding, to'g'rimi?

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki irtişki boras mı?
4: Ne mi ki soru olsan?
1: İşki borsiyiz kuleleriz yuşum kereydi.
4: İrtişki gelki bora mı?
1: Abobtuğunda irtiliyorum.
4: Ne mi geliyor? İrtişkinin mi? Ben gidip gidemem mi?
1: Vostaki. Bari gaptan ki otkenizde kiyimleriz kır bop gitedi. Ondan kore kır kiyimlerini kip git orayı.
4: Çünkü gap kopeydan yanına kore barıp onun yine yüpki geyindi. Halkesi yüpki geyin bolardı. Dur dur dur. Bari yerim ben.
1: Vay. Ne mi ben sizge hizmet kormam mı? O zaman hizmet korluyu çoğgen misiniz? Bırağız. Yakış koraman demesiyiz. Sevaman demesiyiz.
4: Bunu mi sorup kaldın yani şu bugün azadı?
1: Çünkü ki iş an kim yaptı değil?
4: Doğru doğru azadı. Yunarsı ki iş an bir doğru kılasın.

0: Merkez Radyosu'da
1: Kuldirgich.
2: Bu maşinde kirni yaxshi yuvadi mı? Yuvganda qandoq? Unday bo'lsa olganim bo'lsin. Erimni ishi ancha yengillashadigan bo'ldi.

0: küçülür aksiye.
1: Keçegiden ham, keregiden artık keçegiden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde ham. Keçe severdin de keregiden kop. Yine küçülür aksiye,
0: yine küçülür aksiye.

0: eski afs unutmaydı, qiynalmaydı, qo'li yetmaydı. Jonim tutib bermaydi, ozoda kecha kimamiz.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.